sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana

Assalomu alaykum, hurmatli radio o'quvchi aziz qarindoshlar. Anglavatqaningizlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yil 19-may seshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio o'quvchilar, anglatishlarimiz har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lganlarda Turksat 3A, Turksat 4A sünni emrahları arqılıq tarqıtladı. Anlatışlarımızda radyomuzdan internet sahibisi www.tr.net.tr yansızlık adırsları arqılıq mu bir vasıtanlı yalaysızlar. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vaxtı etigen saat 5'den 6'da geçe, Ürümçü vaxtı etigen saat 8'den 9'da boğanlarlıqda sünni emrah ve internet arqılıq anlığılı buldu. Hürmetli radio anlıqçılar, anlıqçımızdan bugünkü cədvəldə xəbərlər, Yıldızladın yanırağan sada və Naxşımızı qatarlıq proqramıla bab olub, aldığımızdaki bir saat boyu cəsləbdən bildi bulumuz. Bugünkü proqramlarımızda mən Kamilcan Qaşqarı riyasetçilik qılımən.

Hürmetlik radyo anlayışlar, hem de haberli anlayışlar, bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmurlar düvendikçe. Türkiye, Kırım Tatarları ve Çerkez sürgünlerini çok insani paciye edip süpetildi. Türkiye, Kırım Tatarları ve Çerkez sürgünlerinin hatiri küldürü münasiyeti bilen kollaş bayanatı ilan kıldı. Türkiye Taşkı İşler Ministerliği, Kırım'ın besivilişindeyken Kırım Tatarları çekken azaplarının tekim çunkurlaşkalıkını eskertip, Çerkez sürgünü de hayatın ayrılgallığını hürmet ve rahmet bilen esildi. Türkiye düşünbükünü Kırım Tatarları ve Çerkez sürgünlerinin hatır güllerini esleş için ilan kıygan bayanatı da her iki vakani çok insani paciye edip süpetildi ve Kırım Tatar halkı gibi olan kolluşunu yeni bir katim cezimleştirdi. Taşkı İşler Ministerliği Kırım Tatarlarının 1944 yıldaki sürgün kılınışının 82. yıllığı ve Çerkez sürgününün 162. yıllığını esleş için bayanat ilan kılıp, 100 milyon Kırım Tatarlarının öz makallarının türlük devletlerdeki emgek lagırlarına mecburi sürgün kılınğanlıkını ve nurgullarının eğer şaraitle astıda hayatın ayrılgallıkını bildirdi. Ministerlik, Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının uzun yıllarca Kırım yeri arlığa kayıtışının toskulluk kuşurgallıkını etti. Bunun başka, Kırım Tatarları çekken azaplarının yerim aralığın kanunsuz besivilinişinden kiyin tekim ağırlaşkallıkını tekitlendi. Ministerlik, Türkiye, Kırım Tatarlarının milli kimliği, tili ve

Bugün 19. May Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu rehber Atatürk'ün hatırlaş, yaşlılık ve tenterbiye bayramını coşkun keyfet içinde tebrikleriz. Azatlık uğruşunu galibi bilen ahırlaştırılan Atatürk Cumhuriyetimizin ilan kaldı ve Tunci Cumhur Reisimiz oldu.

Çağdaş millət buluş yolu da yaşlarının sağlam və çiniqqan kişilər buluşunu kapalatki iqiliş üçün məxsus günün buluşu oylaşılğandan kin 19-cı may günü məmləketlik bayram qılıb bekdil. Bugün devletimizden her karşı cahillerde ve çetellerdeki elçihana, konsulhanlarda ötküzülgen murasımlar bilen Atatürk hatırlanıdı. Yaşlık, tenterbiye bayrimi coşkulluk içi de tebrikleniyordu.

TRT Uyghurchinin hürmetlik klasmenleri, Altay taşlarının cimcitliği fakat insanın içine sınıp girdiğin bir sükütle emez. Belki o cimcitlik, hoddi mınlıgan yıllarının nefsini içine yoşurgan bir terik vücut kokşaydı. Bu yerde şamalma adetteki bir tabiyet hadisedek çıkmaydı. Belki bir hikayeçidek taşlarının arası da vadilanın içine gizip yürüydü. Asmanın en yüksek noktasının yergi karap sozulup düşken bir eslemi kokşaydı. Tuva Türkleri tabiat bilen insan çemberçes bağlanıp ketken bir dünyada yaşaydı. Ula tağlarını ecdatlarının nefsi, deryalarını hikayelerinin yetküzgüçüsü, asman ne olsa ruhlarının sahnesi edip bilirdi. Şunuların boğuz müzikisi boğan Humey pekat bir müzik ile emez. Belki insan tenini tabiatın sadası bile uçuraştırdığın kadimi bir ifade şeklidir. Bir vaqtda birkaç xil avaz çıkarıldığan bu texnikada çunqur ve sidam avazla yer şarının sadasını, inçke ve titrep durduğan yukarı avazla bolsa asmanın sadasını kisettirdi. Şunda kılıp şamalının, suunun ve ken yayraqının sadası insanın içki dünyası da kaydedin tuğuludu. Tuva medeniyeti pekat sadadılı ibaret emez. Onun aksı da şamanizm ile mücessemleşken çunkur bir ittikat dünyasın ba. Şaman, köründüğün dünya bilen körünmeydiğen dünya arası da köyrük bulduğun bir yolbaşçı. Kisellerini davalaydıgan, ruhla bilen sözleşidiğen ve tabiatının tanponluğunu şerhileydiğen bir danışmandır. Şunu şaman dumbakının sadası adetteki bir ritim emez, belki yer bilen kökne birbirine bağlaydıgan bir çakırıktır. Her bir titreş görünmeydiğen bir mevcudat kayıtıp barıdı. Tuvada sada hem bir güç hem bir mesuliyettir. Boğuz müzikisi bilen şamallık ritualları del muşu noktada birleşidi. Biri tenni, yeni biri ruhunu seferge çıkarıp, insanın kainat boğulan boğan üzülmeş ristisinin ama yankılıdı. Humay tüve Türklerge has kadimi bir boğuz müzikisi teknikisi bulup, icraçının birli vakitte birkaç avaz çıkırış maharatı bilen tonulgan. Bu teknikide çunkur ve uzungu sozulgan bir asası sadanın üstüge

inchka va xuddi pishqiriqqa o'xshaydigan yuqori sadolar qo'shiladi. Shuning bilan bir tandan xuddi ikki ayrim ovoz chiqqandek anglandi. Humay faqat bir musiqa turli emas, balki tabiat bilan o'rnatilgan munosabatning aks ettirilishidir. Shamolning uvilishi, suvning oqishi va yoyloqning sadosi insonning nafsi bilan qaytadan hayotlikka erishidir. Altay tog'larida kun patqan chog'dagi sukunatga ko'tarilgan bu ko'p qatlamliq sada zaminning chunqur qatlamlaridan kelgan g'ong'ildosh bilan osmonda suzilib yurgan inchki titrashlarni bir-biriga gavdalashtirdi. Bu sada tinchlikni vaqtning sirtiga boshlab chiqib, bir daqiqalik vaqtni uzun bir inchki safarga aylantirdi. Tuva xalq uchun Humay faqat estetik bir ifoda emas, balki har bir sada bir hikoya, har bir titrash ajdodlarning izi, tabiat insonning tili bilan qaytadan so'zilgan bir mavjudlik xotirasi va ruhoniy bir maslishning ifodasidir. Shaman xotirasi tuva madaniyatida faqat zehnida saqlangan bir bilim emas, balki sada, ritual, tabiat, vatan bilan birga yashaydigan bir mavjudotdir. Shamanning dumbiqiga egishib chiqqan har bir titrash o'tmishni qaytadan chaqirdi. Lekin bu o'tmish to'xtab qolgan narsa emas, balki har qitimda qaytadan tiklanadigan jonliq bir xotiradir. Bu dunyoda insonning kichikligi bir ojizlik emas, balki koinot bilan moslashishning belgisidir. Chunki inson o'zini kichiklatganligi bilan tabiatning va butunlikning bir parchasi ekanligini tehim chunqur his qiladi. Altay kechalarida yangrigan Humay sadosi yolg'izlikni tugitdi. Har bir titrash ko'rinmaydigan bir suhbatga aylandi. Sado osmonga ko'tarilgan sir ko'paydi va qaytib keladi. Bu qadimiy musiqa zamonaviy sahnalarga o'tkelgan taqdirdimi o'zining javhirdagi ruhni saqlab kelmoqda. Shamolni, tog'larning jimjitligini va ko'ni hikoyalarni o'z ichiga ilib, oxirida insonga o'zining haqiqiy sadosini eslatmoqda. Tabiat bilan moslashgan ko'p qatlamliq va yiltizi chunqur bir sadodir bu. Altaydan ko'tarilgan bu kuy faqat bir musiqa emas, balki insonning o'z yiltiziga qiygan safaridir. Har qitimliq tinglash bir aslimidir. Har bir nafas tabiat bilan qaytadan o'rnatilgan bir rishtidir. Har bir sado koinotning hozirmi suhbatlashayotganligini eslatadigan qadimiy bir chaqiriqdir. Shunga tuva turklarda bo'g'iz musiqasi faqat anglindigan bir san'atlar emas, balki his qilindigan, yashaydigan va insondagi qayta tug'ilishni ifodalaydigan bir tirik xotiradir. TRT Uyg'urchining hurmatli ixlosmandlari, yuqorida yiltizlardan yangrigan sadolar nomli programmamizni oldinglar. Kelar hafta yana o'xshash vaqtda boshqa bir sado bilan uchrashguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xush. Yiltizlardan yangrigan sado.

Hürmetlik radio dinleyici aziz qarindoshlar, Türk dünyasının münevverleri namlı programımızdan bugünkü bölümde Yunus Emre'nin yetekçisi Ahila'nın piri Tapduk Emre hakkı toxtulamız. Qinondoqda xalqaralıq münasibetlər mütəxəssisi doktor Cemil Doğaç İpeknin bu vaqtdakı analizga quloq salğaysizlar. Tapduk Emre 13. əsrdə Anadolu zəmində yetişib çıxan ən mühüm təsəvvüf rəhbərlərindən biri hesablanırdı. Bolubmu Türk təsəvvüfünün uluğvar zatlarından biri olan Yunus Emre'nin ustazı, yəni mürşidi buluşu, onu Türk İslam təsəvvüf tarixində mühüm oranğa ege qeyğan. Tapduk Emre Anadolu'nun kalbi Ankara'da yaşayan bulup, aynı devirdeki ahi təşkilat içi de ahilanın piri edip tonulgan. Anadolu'daki nurgun Türk dervişlerine okşaş, Tapduk Emre'mi halkının menevi tekçilikini üstü gelip, İslam'ın muhabbet ve kan kosaklık talimatlarını tarqatkan. Hanıqasını kurgan ve hayatının köp kısmını ötküzgen cay, Ankara'ya yakın Nallahan naisige karşılık Emrem Sultan yizsidir. Burayında Tapduk Emre bina kıygan tekke, yani hanaka, hem aynı devir sopiler için panahka, hem halk için menvi başpana boğan. Tapduk Emre'ni tarihimizde bunçilik mühim oran ekiqiqa amillanın beşi de Uluq Türk mütsevvipi Yunus Emre'nin mürşidi boğallıqıdır. Yunus Emre yaşlık çağlarda ilmi ve

İnçkilikke ne kadar ehmiyet bergellikini köst bir do. Uzun bir riyazet devirdinkin bir güne Tapduk Emre himayesi de yetiştirgen dervişini bizden Yunus dep köksüge basıdı. Muhabbet bilen kucaklaydı. Bu kitap Yunus'un hakikat yolda kemalet yetkenlikini çekalıgallık hesaplandı. Yunus Tapduk Emre'nin ağan feyzi ilham bilen ilahi muhabbet ve kemterlikini Türkçe şiirle şekilde halkı yetküzüdü. Eserlerde pat pat ustazının ismini tılgıyıp onuğu boğan minnettarlıkını ifadeleydi. Öz ifadeleri bilen ömrünü Tapduk Emre'nin dergahıda bir bendi süptüde ütküzgellikini şiirlerde tılgı alıdı. Bu cehetten Tapduk Emre, Yunus Emre vasıtası bilen bütkül Türk dilli halklarının menvi dünyasına çunkur tesir köstüdü. Ahila devrinin üner ve kasıpla teşkilatları bilen içkiri taşkiri girelişip ketken, kırındaşlık ve sahili kımmet karaşlarını uluğlaydıgan bir camiaydı. Tapduk Emre'mi bu medeniyetinin bir kısmı süpüde bir taraftan sopi dervişlerini yetiştirse, yeni bir taraftan bütkül cemiyetki ülgü bulduğun yüksek ahlaki prinsiplağa vekillik kıygan idi. Tapduk Emre insanın kemal etkisi için kalbini saplap sürüşü ve hem hakka hem halka hizmet kılış gereklikini öz emliyeti de köstüp begen. Bu düşünce ve intizam kiyinki eserlerde bütkül Türk tesavvuf mektaplarının ortak himer turçu kaylangan idi. 13. eserde Anadolu Moğullarının istila kılışı ve beylikle devirdeki davul kışla işi de menviyet kisiganğan halk anmısıga sahne boğan, yani nurun kişiyle menviyetki yüzlengen bir devir boğan idi. Tapduk Emre del muşundak bir muhitta Yunus Emre'ye okşaş bir güherini yetiştiriş arkalık Anadolu'da Türk tesavvufunun yıldız tatışıga konkret töhp kuşkan. Şunda kılıp Tapduk Emre Anadolu'da İslam'ın kattık şekil vazlıktan halkıp muhabbet ve hikmet okuda yaşınışıga başlamçılık kıyalladın bir boğan. O kurgan kanıka evlatla boyu bir ziyaret ve irşat doğru yol köstüş merkezi süptüde callıklıkını saklap kegen. Türk İmparatorluk arxivlerde Nallıhan rayonunda Tapduk Emre Zaviyesi Kiçik Hanıqa namıda vakıflarının buluşu ve kızı Bacım Sultan'ın makberisinin esirlerden bu yan hürmet kisaveri buluşu Tapduk Emre'nin mirasının 100 yılla devamında yaşap geldikini köstüdü. Tapduk Emre Hacı Bektaşi Veli Mevlana Celaleddin Rumi Katarlık zamandaşları bilen birge Anadolu Türk tesavvuf enenisinin asaslık Türklerden biri hesaplandı. Aynı devirdeki Alıp Erelle Batur Gazi Dervişle camiyesine mensup olan Tapduk Emre dini tesavvufi uçurlarını halka yetküzüşte Türkçünün ve şiiriyetinin küçüdün paydalanış cihetti mi mühim rol oynayan. Tapduk Emre Anadolu tufraklıda Türkçü sözleşidigan insanlığa tesavvufunu söydüğügen ve yaşatkan sopilanın en muhimlerden biridir. Yunus Emre'ye yetekçilik kılış arkalık onun obrazı da Türk irpanı Merpete enenisinin en parlak yıldızlardan birini çaklatkan. Bugünkü günde Yunus Emre'nin mısraları esirlerini halkıp kalıplarına tesir kılavatkan bolsa, bunun da mürşidi Tapduk Emre'nin sabırçallık bilen bergen terbiyesinin ve sunduğun ilahi muhabbetinin hessisi nait için kurdur. Tapduk Emre'nin ehmiyeti pekatli tarihi bir şahs bulup kalmasının bugünkü günde mu hile hem ilmi tetkikatlığa timi bulavatkallık adım mı malum. Zamanvi tetkikatla yüzyılla ilgiri yaşayan bu kumul ehlinin yani evliyanın tesirinin hazırgıçı davranışı vatkallıkını otturuğu koymakta. Türk İslam tesavvuf enenisi kaldığıgan unutulmaz tesiri, yetiştiğen Yunus Emre'nin eserlerde ve Türk insanının vicdanında yaşayışını devam etmekte. Bu noktanın ağında Tapduk Emre Türk medeniyet tarihi de her daim hürmet bilen esinlişki tigişlik yol kösetküçü ve kurguçu bir mutsevvüptür. DRT Uygurçının hürmetlik klasmelleri. Yukurda halkaralık münasebetle mutkassisi Dr. Cemil Doğaç İpek'nin analizini aldığına. Kiler hep de yana başka yeni münevverlerimiz bilen tonuşkıcı aman boğaysla. Hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Јуфлет зари и Турција.
13: Чели се Турски чешен广播 电台.
14: Инџа Анкара радио садаје Турција.
15: Да, да Турција ранг радио да.
16: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
17: Петерчија радио садбури Турција схма.
18: Овода Турција уни радиосо.
19: Aici, Radio Vocea Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
10: Edo Ifonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
12: Giderdi Amuriyet Türkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye ene radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana

təşkilatları bilən İsrail İranı quran hücumlarından son Ahmed Nejadi hakimiyetin başına geçirmeyi meyilleştirdi. Birleşen Milletler Quramasının yadro uğurluğunun başlığı Birleşen Arap Emirlikleri'ndeki deshalardan birine drone bilen qurulan hücumdan son radyasiya xoupunun yüzü çıkanlığını məlum etdi. Birleşen Milletler Quramasının bildirmeni İsrail'in Palestina tutsuqları edilen yaramaz çemeleşme biperway qarayandığını beyan etdi. Qadırlı dinleyiciler, İnni Borsa Şubu Beylik haberlerin doğulu görünüşünü iştiriyarız. Trump, İran bilen urşi, Ören qıytxı mühlütte qutorcuqduğunu aytdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Amerikanın İran bilen urşi bet etmek üçün yukarı tağalla ediyenliğini aytdi. Trump, Aqtamda veren beyannamasına bu urşi qıytxı mühlütte qutoruruz. Lalışıq üçün ulu islek bildiriyarlar, bu yağdaydan bidar boldular, dedi. Trump, menin pikirimçe urşi qıytxı mühlütte qutoruruz ve yadro yaraqları bolmaz hem de onu ingan yerlikli çözürüz, deyip sözlerinin üstüne qoştu. Amerikanın Birleşen Ştatları bilen İsrail, İran'a quran hücümünün son Ahmed Nejadi hakimiyetin başına geçirmeyi meyilleştirdi. New York Times gazetinin seyşenbe günü çap eden haberine göre, Amerikanın Birleşen Ştatları bilen İsrail'in 28 fevralda İran'a karşı başladığı bilelikteki hava hücumlarından ün, yurdun dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmeğinden bir neçe gün son, İran'ın uzolku prezidentini hakimiyetin başına geçirmeyi meyilleştirdi. Bu teklifin İsrail tarafından hüdürlenenliği ve Trump'ın administrasiyası tarafından kabul edilenliği bellenildi. New York Times gazetine göre İsrail'e ve Amerika'ya karşı bir tutum alıp barayan İran'ın uzolku prezidenti Mahmud Ahmedinejad'ın hakimiyetin başına geçirilmeyi meyilleştirildi. Tamet'in haberine nem üçün Ahmedinejad'ın saylanandığının bilinmeyenliği, emma 2005-2013 yılların aralığındaki prezidentlik dövrünü İsrail'i kartıdan öçürmek çağırışı bilen tanalandığı göz önüne tutulduğunu, bunun karışılmadık alternatif bulunduğunu ıtıldı. Ahmedinejad bundan başka da İran'ın yadro meylnamasına güçlü kolluğu veren ve Amerika'nın Birleşen Ştatlarının alıp barayan siyasetini bir tanqid ediyen lider hükmünde bilinyerdi. Gazete mağlumat veren Amerikalı resme göre İsrail'in soğuşun ilkinci gününü Ahmedinejad'ın öy tutsuqluğundan halat edilmeyi maksadı bilen Tahran'naki öyüne uğrulun hücumda yaralananlığı sebepli meylnamadan yüze uğrulyer. New York Times gazetesi birlikte kökü hücumda yaralanan Ahmedinejad'ın nerede saklanyanlığı ve sağlık yağdayı hakkında hiç il mağlumatın yoktuğunu məlum etdi. Polis San Diego'da İslam merkezine hücum edenlerin öylerini köp muqtarda yarığı tapdı. Resmiler San Diego'daki meçitlerden birini 3 adamı öldüren yaş cinayetçiler ve katnışıkta olan öylerden 30'dan qovrak yarığı ve bir tane Arabaletin eli salınanlığını məlum etdi. Federal Xoğupsızlıq Qulluğunun San Diego'daki ofisinin yol başçısı Mark Remilli, güç ulanıcı edaraların şübhelerle qatnışıqda bulan 3 öyde barlığı geçirindiğini ve 2 yerden köp sani sapancı, tüpeng, av tüpeng ve ok değeri, harbi encamları ve elektronik encamları tapandığını aytdı.

0: Türkiye Hanım Ses Radyosu'nun Türkmen dilini akıgı verilişini havarları dinleyersiniz.
1: Qadirli dinleyiciler, Birleşen Milletler Qurumatının yadro yarı qulluğunun başlığı, Birleşen Arap Emirliklerindeki deshalardan birine dron bilen qurulun hücumdan son radyasiya xoupunun yüze çıkandığını beyan etti. Birleşen Milletler Qurumatının yadro gözövçülüğü qulluğunun başlığı, Birleşen Arap Emirliklerindeki Barakah yadro bekedini qurulacak hücumun ağır radyoaktiv neticeleri yüze çıkaracaktığını duydurdu. Desha dron bilen qurulun soňky hüjümden soň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň nowatdan daşary maslahatyna çykyş eden Rafael Grossi ýagdaýyň iňýän uly alada döredýändigini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň bilermeni Israýlyň Palestina tutsuglary edilýän ýaramaz çemeleşme biparwaý garaýandygyny beýan etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň gynymalary boýunça bilermeni

0: İsrail'in Palestine tutsaklara insan perver çemeleşme ulu eyasker mescilik ediyenliğini ve 2023 yılın 7. oktyavrından son girdilen adattan daşarı düzgünlerin tutsaklara qiynamağa, cinsi zorlamalara ve cinayetçilikli ölümlere sezavar ediliyenliğini duyurdu. Bilirmen Alice Jill Edward Seyşen ve onu benim beyannamasını İsrail'in tutsakhanalarına güçlü urulmalar, elektrik toğunun şoku, stres qadasızlığı, uykudan mahrum edilmek, açlık ve uzak mühletli yekelikte saklamak maradakı günahkarlamaları cikmecik beyan etti. İsrail'in Livan'a uğran sonku hücumlarında 6 adam yok oldu. İsrail'in köpçülüklerin haber verişler iştelerinin beriyen haberine göre Seyşen ve günü. İsrail'in Livan'ın günü ortasına uğran hücumlarında 6 adam yok oldu, 3 adam yaralandı. Hücumlar İsrail'in atışının betedilme varadaki ilalaşığı bozmağa devam ediyenliğini görközyer. Nenya haberler kulluğuna göre İsrail'in Nabati etrafının Alman Fara etrafçasına buraya kuran hava hücumunda 4 adam yok oldu, 2 adam yaralandı. Hücum sebepli öy doluluğuna yıkıldı. İsrail'e değişli harbi uçurlar Ertir'in ilk saatlerine Tire'nin kuluyuna Al-Vakta Üniversitesi'nin yerleşen zorluğuna hem 2 raket attı. İsrail'in 17 aprelde Amerika'nın Birleşen Ştatlarının tövülleçilik etmeğine, atışıgın bet edilmeği boyunca kazanılan ve İyul ayının ahırına çeni mühlüdü uzadılan ilalaşığa karamazdan kurayan hücumları ünüsleri özüne çekiyer. Livan'a resmileri göre İsrail 2. Mart'tan beri Livan'a karşı kurayan hücumlarına ağzından 3020 adam yok oldu. 9273 adam hem yaralandı. Hücumlar sebeple 1,16 milyon adam hem yaşayan yerini terk etti. Arsenal Manchester City'ni utup 22 yıl son ilkinci gedek Premier Lig'in çempiyonu oldu. Manchester City Bournemouth bilen bir-bir hasabında götürün oyundan son Arsenal'ın münglerçe can kuyuru 22 yıl son ilkinci gedek yukarı ligada çempiyonluğu bellep geçmek için Emirates Stadyonu'nu cemleştiler. Manchester City çempiyonluk umidini sonku hepdeçeni devam ettirmek için yeniş kazanmalıdır. Ama alçalar lakamlı komanda ligdeki yenilmezlik tapkırını 17'ye yitirdi. Ol bolsa klubun tarihini ilkinci gedek Evropa Kubuğuna katnaşmağa hukuk kazanmağını üpçün etdi. Qadırlı dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin ses radyosunun Türkmen diline kuguyu verilişini daşarı yurt haberlerini dinlediniz.
1: Başarcan Türk Türkönleri.

Hormatly dinleyijiler, şugun size Türk futbolunun dünya sahnasında üçmüce gyzgalaryň wekillerinden biri barada gurrun bermekçi. Topa erkedişi, dribling ussatlygy we futbol düşünjesi bilen tapawutlanan Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ine Evropa'nı hayrana koyan, son olsa Barcelona'da Messi, Neymar ve Suarez bilen bir meydançada çıkış eden şol ussat futbolçu Arda Turan. Bayrampaşa'nın dar köçelerinden La Liga'nın yahtı sahnelerine, ol yerden hem təlimçilikdeki təze üstünlüklerine uzap gidiyen bu üyt köşük tarihe ulaq atalin. Arda Turan 1987-nji ýylyň 30-njy ýanwaryna Istanbulyň Bayrampaşa etrawynda dünýäge gelýär. Futbola 10 ýaşyndaka doğulan ýeri bolan Bayrampaşanyň Altın Tepsi mehellesindäki höwesçiň klub Altın Tepsi Makelsporda başlaýar. Çağalyk ýyllaryna dar köçelerde dostlary bilen oýnan futbolunyň onuň topa erkediş ussatlygyny we pas veriş okuyumunu östürenliğini Arda'nın özü hem bir neçe gedek aydıp geçti. 2000-cı yılla Galatasaray'ın yaşlar toporunun seçi balış sıynaklarından üstünlüklü geçen Arda, rivayeti uğurlan

Kırklar eli Brakana hüyücülüğü. Türkiye'nin Bulgarya terkidine yerleşen Kırklar eli şehrinin Baba eski etrafını önürleyen Brakana hüyücülüğü, Büyük Mandıra Tenecilik ve Tiviği Durmuş Birleşiğinin yüz tutmağı neticesinde 2023 yılı Türkiye'nin geografiyatına hasaba alınan önümlerin arasına koşuldu. Kırklar eli Brakana hüyücülüğü buğday unundan, süütten, yumurtkodan, katı ve soğuk yağdan tayalanan şerbetli hüyücülüklerin görünüşlerinin biridir. Hüyücülüğün forması yarım şar

görnüşüldür ve ortasında bir neme çukur vardır. Geçmişi 1877 yılda Tiyevte yerleşen Pumak ovalarına çenli uzap giden tüycülüğün taylanışında ünsürü çekici İngül ayetini kolsa hamir taylanan mahali yumurtkanın hamir soğuk mahali koşulmaqdır. Tüycülük taylanan mahali ilk ülen qatı, soğuk yağlar ve süt qadınına qaynatılır. Un koşulundan son qadının odu ölçülür ve soğuma üçün qoyulur. Soğan ergene 2 yumurtka ve 2 yumurtkanına dinge sarısı koşuluyor. Esasan hem hamirin soğuk bolmağına ve yumurtkaları pişirmediğine üns vermelidir. Yumuşatıcı ve iğme sodasının koşulmağına son hamir keçirak bölükleri bölünüyor ve edil ortasına barmak ile basılıp keçirak çukur emele getiriliyor. Tüycülün bölükleri mecme yerleştirilip, 1800 gradustaki peşte gülgünü renkli bürünmeye başlayan çerçenini pişirilir. İlkin şerbetleme işi, hamir gülgünü renkli öğülün mahari yerine yetilir. Ve tüycülün yüzü açık kongur renkli öğülen çerçenini yende 5-6 minut pişirilir. Peşten çıkarılan tüycülüklerin üstüne şerbetin beylik bölüğü dökülür. Tüycülük mecmenin üstü başka bir mecme, ters öğürülüp yapılıyor ve demini almak için koyuluyor. Kırıklar eli brakane tüycülüğü soğuğundan son ködür kerem ediliyor.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline kuğuyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip oturuyoruz. Yine de efirde doğuşan çak hoş, sağ olun.